Oliver, em gişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lister bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

O mene khalya bir anine nişruti Mene şçave tara kırba kilek Belki dile nara ben Je evina ta mahrum nemava Khazi yare Khazi yare Khazi yare

Tam baş gözleri mahşa üstü de lal. İru ambara ben ama ya Suriye dedi diyor ki da. Ajuliana bu arama. Riyara diyor de lal.